Yeter tam. Yine sandım cümlenin doğası camalı var. Diye sorumlu, bana sorumlu. Bu mucayım, yine sen fakir bakın atılmış. Şimdi çok onun yepyemin cümleyi tutamak.